Güneş var, sağda solda yeşil çiçekler, hayvanlar var, koyunlar, atlar belki. Elinde de sıcak kahve, arabanın içinde müzik.